0: çok olindi ya kezli
1: inşallah zor manşo ras kenena kasadomu agla lokran de moskovs ne current da ji bot doni manşo ya landerem doni first come do kutungule do kashe kawdo first come agenda rasne da current marolo